rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi deler güneş.
1: Radyo Ses Akustik.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Halk Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Pınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası, düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseler...

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenecek.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
8: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
9: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladı.
10: Benzer 4 mağdur daha var.
11: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
12: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
13: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini evet biraz daha yükseltin. Sebep Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Buradayız, duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Hatta şöyle söyleyebiliriz, dur baba. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Uşak, Antalya, Mardin, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Nevşehir, Adana, Erzincan, Bolu ve bütün Trakya. Evet abi. Düzce, Biga, Bandırma, Karaman, Çorum, Londra, Nevşehir, Ünye, Yalova, Bilecik, Uşak, Antalya, Yozgat, Tokat, Isparta, Elbistan, Mersin, Konya ve Afyonkarahisar'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara selam olsun dostlar. Selam olsun dostlar. Malum. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Arif Güven Showtime. Hep söylüyorum canım kardeşim, bu radyo programını kimler dinleyebilir? Açık ve net söyleyeyim, isteyenler. Tabii canım. Hatta şöyle söyleyelim. Bu radyo programını kimler dinleyebilir? Cevap veriyorum. Türkçe bilen herkes dinleyebilir abi. Umarım iyisinizdir. Gençlik, umarım keyfisinizdir. Malum kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı diyoruz. Ama kelin kendi yani ilacı olsa kendi kafası durumu var. Gençlik vallahi söylüyorum ya. Sıfır tane neşem var bugün. Yani çok açık ve çok net. Bugün sıfır tane neşem var. Anladığım kadarıyla yine formumun zirvesindeyim. Yani evet abi. Kurban olduğum, bak benim başıma gelmez diyoruz ya. Benim başıma gelmez dediğim ne varsa abi hepsi geliyor ya. İnanılmaz bir sistem vallahi söylüyorum. Hani dahasını göremem dediğim her şeyin vallahi tillanı görüyorum yani. Bugün mod bu gençlik, haberiniz olsun. Vallahi mutsuz uyandım. Bak bir tane demiyorum, aynı anda 7 kadın tarafından terk edilmiş gibiydim yani. Evet abi. Ama yapacağız bir şeyler tabii canım. Canım kardeşim, kurban olduklarım, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Öncelikle ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden teşekkürler gençlik, teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Ki bugün hakikaten söylüyorum, hiç de ağlamayınız, esnaflardan bahsediyorum. Bakınız Türkiye ekonomisi %1.8 yine büyümüş, yine büyümüş. Dedim yine mi büyüdük be? Yakında vallahi bak bir şey, hiçbir yere sığmayacağız abi. Vallahi. Tuhaf bir durum var. Ekonomi büyüdükçe halk olarak biz fakirleşiyoruz. Vallahi. Neyse anlatırım. Ne diyorduk? Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduklarıma aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen yani bütün herkese Allah kolaylıklar versin genç. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Aa bir dakika ya. Asıl unuttuğumuz klavye kahramanı arkadaşlarımız var. Onlara bir alkış, ben de destek. Hadi baba. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmamışlar. Canım kardeşim, kurban olduğum sevgili dinleyenler. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Ne diyelim, artık başlıyoruz.

0: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
1: Selam Arif. Almanya abi otobanından sevgiler.
2: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
3: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin. Seni dinliyorum.

0: Özgüven Showtime.
1: Bu ne kurban oldun ya? Direkt kına gecesine çevirdiğiniz programı, yemin ediyorum. Bu ne baba? Şu fon müziğini bir değiştirelim canım kardeşim. Bu hakikaten söylüyorum, çok hareketli bu. Sevgili dinleyenler, Mali Bros, şimdi benim en sevdiğim bölüm geldi. Evet, hem yoklama yapıyoruz hem de sosyal medya adreslerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530-071-4355 canım kardeşim, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530-071-4355. Son racıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa hemen onlar için hatırlatmış olalım. Çiçeğim, Instagram adresimiz elbette programımızın adıdır. Arif Güven Showtime yazdığınızda Instagram'da mutlaka çıkacaktır. Teşekkürler takip eden dostlar. Teşekkürler takip edecek olan dostlar. Facebook gillerde beğeni sayfamız mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter, Twitter et Arif Güven. Twitter et Arif Güven. Yoklama gelsin baba. Bakalım bakalım bakalım. Memlekete ne oluyor da bitiyor. 71 Cüneyt burada. Cüneyt'imizle hemen şöyle bir başlayalım. Patron, Adana'dan selamlar. Kurban olduğum canım Adana'm. Teşekkürler. Buyurunuz. Afyonkarahisar seninle birlikte. Eyvallah kurban olduğum. Bu ne? Aman abi büyüme deme. Mümkünse küçülelim. Büyüyoruz. Dedikçe... Evet haklısın, sonuna kadar da ben bunu yayında okuyamam. Kurban olduğum, teşekkürler. Merhabalar, kolay gelsin canım kardeşim. Mehmet Ali abimiz. Teşekkürler Mehmet Ali abi. Başka başka başka. Hemen şöyle bir bakalım. Nevşehir Kapadokya'dan Rıdvan canım kardeşim, teşekkürler. Abi iş yerinde seninle birlikteyiz şu anda. Kurban olduğum Biga. Canım Biga. Bu ne, dur bakalım. Hoş geldin Neşe Kaynağım Tuzla. Nurgül seviliyorsun, Allah razı olsun. Buyurun. Oktay abimiz bu sefer hakikaten şöyle diyorum, yoklamayı tam başındayken yakaladı. Oktay abiye selam olsun. Canım abim, şu anda yayındayım, konuşuyorum. Bizzat da senden bahsediyorum. Başka başka başka bir fotoğraf var. Bakalım, fotoğraf da değil, video. Ay kurban olurum ya. İki tane dünya tatlısı böyle bir kedi videosu yollanmış. Düzce'den 380 Nazan bizimle birlikte. Kurban olduğum. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Bu ne bakalım. Yeni takipçin hayırlı olsun. Ebrar Ela seni dinliyor. Kurban olduğum. Canım kardeşimin fotoğrafı da var burada. Teşekkürler gençlik. Arif'im hoş geldin. Ömer abim kurban olduğum, sen de hoş geldin. Buyurunuz. Belgin yollamış, merhabalar merhaba. İlk defa dinliyoruz Eskişehir. Aa hayırdır. Canım Eskişehir. Bakalım biz de buradayız baba. Fatsa Tuncay. Eyvallah Amsterdam. Eyvallah kurban olduğum. Kemik kadro hazır abi. Hakikaten söylüyorum. Herkes hazırmış, ben gelmişim. Öyle söyleyeyim. Bu ne? Allah kimseyi sanayiye düşürmesin diye gelen böyle bir fotoğraflı bir durum var. Çiçeğim bakayım bu nedir? Uşak. Ali Altıner. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. İki gözümün çiçeği nasılsın? Hollanda'da burada selam olsun. Eyvallah esinim. Hollanda'ya selamlar. Buyurun. Almanya'dan merhaba abi. Merhaba canım kardeşim. Kimle görüşüyormuşuz bakalım. Akif. Akif'cim selam olsun. Abi hoş geldin. Kolay gelsin. Aliya'dan Gökhan. Gökhan'ım kurban olduğum. Hoş bulduk. Yavrum daha bir dünya mesajımız var ya. Sevgili dinleyenler yoklama, dur bakayım. Ömer'im canım ciğerim, Almanya'ya selam olsun. Abi şimdi aklıma geldi. 10 sene önce kullanmak isterdim. Bu yüzden... Ha evet ya, dur. Dün malumunuz günün konusuydu. Pişmanım dediğiniz acep neler var diye arkadaşlarımıza sormuştuk. Onunla ilgili mesajlar mı var? Ses kaydımız mı var? Yavrum bir mola verelim o zaman ya. Canım kardeşim minicik bir mola. Moladan sonra ahan da duyduğunuz gibi bu kardeşiniz birazdan yeniden radyonuzda.
2: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
3: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
4: Vallahi.
3: Kolay gelsin.
5: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler Tuzla İstanbul.
6: Çanakkale Biga'dan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
7: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

0: Güven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yüksel.
2: Sebe belli ya. En çok deyim radyonuzda. Teşekkürler gençlik. Bursa İnegöl'den Burhanettin abi biz de buradayız. Tüm İnegöl mobilya sanayisinde çalışanlar adına seviyorsun abi. Allah razı olsun kurban olduğum. Çalışan herkese kolay gelsin. Bakalım bu nedir? Londra'dan dinleniyorsunuz. Bak güzelliğe benim de amacım bu zaten ya. Vallahi söylüyorum ben dinleneyim istiyorum abi. Ayşe ben iyi ki varsınız. Ay kurban olurum. Ses kaydımız mı var? Nedir bu? Bilmiyorum ki.
3: Ayşe ben Londra'dan dinliyorum seni. Gerçekten günümü güzelleştiriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Ben teşekkür ederim. Londra'ya selam olsun. Bakalım bakalım bakalım. Merhabalar ben Seher. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Gençlik teşekkürler. Vallahi söylüyorum mutlu ediyorsunuz. Bakalım bakalım. Nevşehir'den bir ol. Nevşehir'den bir ol. Canım kardeşim. Selam olsun. Bankadaki kadının güzelliğini aldırıp defalarca kredi çektim ve icralık olduğum için pişmanım diye gelen bir mesaj var ya. Babacım ne yaptın ya? Şakadır herhalde bu. Bakalım Karaman'dan selamlar. Kral Süleyman. Canım ciğerim Karaman'a selamlar. Buyurunuz. Ben de buradayım. Hatay'dan Sedat. Kurban oldum hoş geldin. Abi merhabalar. Giresun Görele'den. 28 İbrahim. Beni de yaz yoklamaya. Yazdık abi. 28 İbrahim yazın. Çaya şeker kattığım için pişmanım. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım bakalım bakalım. Hop, hop, hop, hop. Bir videomuz var. Birazdan bakarız. Merhabalar Arif. Ben Emine Petkim Çamaşırhane'den. Güzeller güzel şefim. Bağrıma bastığım. Dün dedim ya. Şaka olsun diye söylüyorum. Gençlik benim her söylediğimi ciddiye almıyorsunuz değil mi? Vallahi söylüyorum bak. Benim her söylediğimi ciddiye alıyorsanız ona göre konuşacağım. Yani söyleyeceğim. Şefim maaşıma zam dedim. Güzeller güzeli şefim Beyza Balaban. İşine son imajı. Teşekkürler ya gençlik. Dur bakayım bu ne? Abi merhabalar Bolu. Eyvallah kurban olduğum. Selam olsun Bolu'ya da. Bu ne? Londra gezgin. Burada paşam. Ay kurban olurum be. Canım kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Kim olduğunu görebiliyor muyuz bu kardeşimizin biz? Dün bana video yollamıştı. Dün değil. Evvelsi gün mü yollamıştı? Evet. Enes. Enes'cim kurban olduğum. Hoş geldin. Buyurun bir video var. Birazdan bakarız bu videolara da. Yeni gelenler hoş geldiniz. Herkese teşekkürler. Şimdi gençlik şöyle bir şey yapalım. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Hangi haberleri seçtik? Şöyle bir haber başlıkları mı? Şu haberi bir aradan çıkartalım ya. Kurban olduğum hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler bakınız kocaman bir derdimiz yok oldu. Çünküsü şuymuş. Sigara ve alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacağını söylemiş. Diyorsun buraya kadar her şey güzel. Nedir peki yeni tedbir söyleyelim. Bu doğrultuda meyhane isminin kullanımına engel olacaklarını açıklamışlar. Şimdi... Valla güzel düşünmüşler hakikaten söylüyorum. Gençlik aranızda meyhane tabelasını görüp alkole başlayan var mı bilmiyorum ama yani. Valla süper. Dünyanın en kısa fıkrası olabilir abi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında meyhane demek yasaklandı yani. Oy anlatırız dediğimiz haberlerden birisi bu. Başka ne oluyor ne bitiyor? Şunu bir verebiliriz. Buyurun. Ekonomimiz büyümüş gençlik. Dedik ki yakında zaten bir yere sığmayacak hale gelecek yani. Sürekli büyüyor. Bak ekonomi büyüyor. Halk fakirleşiyor. Şimdi bununla alakalı Alanya'da canım kardeşim. Şimdi malumunuz sezon bitiyor. Ve dolayısıyla da eline dedektörü alan sahillere koşmuş. Yani hani acaba işte birileri bir şey düşürmüş müdür? Altın, takı vesaire. Yani şöyle söyleyebilirim. Vatandaş kişi başına düşen milli geliri dedektörle arıyor. Şuraya bak ya. Hakikaten söylüyorum. Turizm bacasız sanayide. Öyle diyorduk ya memleketle ilgili, Türkiye'mizle ilgili. Turizm bacasız sanayide. Şimdi dedektörlü sanayiye doğru dönmüşüz yani. Oy bunlar olurken bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız yine konuşmuş. Demiş ki şöyle bir iddiada bulunmuş. Herkes uçan arabalar konusunda bizi konuşacak diyor. Hadi diyorsun. Zaten yani şimdi herkes bizi konuşacak derken bu araba fiyatları konusunda zaten bütün dünya bizi konuşuyor gibi geliyor bana bilmiyorum yani. Hani uçan arabalar mı demek istedi Sayın Bakanım yoksa ne bileyim fiyatları uçan arabalar mı demeye çalıştı bilmiyorum. Anlatırım canım kardeşim. Buyurun fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı. Şimdi... Oğlum topun ağzında olmak dedikleri bu galiba. Hani böyle bir tabir var ya vallahi söylüyorum. Beşiktaş sahilinde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı. Anlatırım. başka başka. Düğünde oynayarak çekim yapan kameramana tazminat cezası. Bakarız. Yavrum, Ronaldo'yu bile dolandırmışlar ya. Vallahi dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo dolandırılmış kurban oldu. Ben hep söylüyorum, yayın saatinde benim arkadaşlarım beni dinlemediği için, hangi saatte yayına girdiklerini de bilmedikleri için böyle arıyorlar işte.
0: Sevgilim aşkım, ne yapıyorsun?
2: Ya kurban oldum. Geliyorum, bekle. Şimdi minicik bir reklam molası, reklamlardan sonra buradayız. Canım kardeşim, derim ki sakın bir yere ayrılmayın.
4: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
5: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta Köyü. Doğadayız, baş başayız.
6: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
7: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Buradayız. Allah'tan bugün mutsuzum dedim. Bu en enerji. Eyvallah, kurban oldum. Beklentileri tabii ki de karşılayacağız. Gençlik. Rahat olun, relax olun. Şimdi bir haberle başlayalım abi. Şununla bir başlayalım. Çalışan herkese bak, ben bu adamı hakikaten çok severim ya. Haluk Bilginer. Canım kardeşim. Türkiye'nin çok önemli isimlerinden birisidir. Şok baba oyuncudur. Demiş ki ne kadar güzel ya. İnsanlar demiş öyle ne kadar çalışmalı ya. Ay kurban olurum. Altın Koza'da onur ödülü alan Haluk Bilginer gecede yaptığı konuşmada bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip resim yapmalı, felsefe yapmalı. Yani kendisine zaman ayırmalı diyor Haluk Bilginer. Vallahi dedi ağzından bal damlıyor Haluk abi. Vallahi insanlar öğlene kadar çalışmalı diyorsun ama hayatın gerçeği bu değil. Malumunuz öğlene kadar değil, biz öğlene kadar çalışıyoruz yani. Tabii canım. Demiş ki öğleden sonra kendisini mutlu edecek farklı işlerde çalışmalı insan. Ne bileyim işte bahçıvanlık olur, marangozluk olur, aşçılık olur, seyislik olur. Kendini rahatlatan artık ne varsa bu işlerle uğraşmalı diyor ama hayat şartları malumunuz böyle değil. Tabii canım. Uy uy. Birazdan şu arkadaşın hikayesine bakalım. Çünkü fotoğraf çektirmek için tarihi topun içinde mahsur kaldı diye bir haber olur mu ya? Hatta dur verelim ya. İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan doğma demir kaval topun içine giren bir kişi sıkıştı kaldı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığını belirten... Bu arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu da belirlenmiş. Ama bu çünkü şimdi sağlık durumu iyi de bu çok sağlıklı bir insan hareketi değil. Yani tarihi topun içine girip orada fotoğraf çekilmek. Hakikaten ya kulağa da bir tuhaf geliyor. Yani topun içine girip fotoğraf çektirmek nedir ya? Nasıl bir fantezi dünyan var senin, anlamadım ki. Topun içinde sıkışmış kalmış. Topu bir ateşten çıkar bence o zaman. Bilemiyorum, bilemiyorum. Var kurban olduklarım, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Günün konusu, günün konusu elbette gelecek. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif Güven. Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Show'da.
1: Açın yetti gari.
2: Haberler. Şöyle bir bakalım. Buyurun, düğünde oynayarak çekim yapan kameramana tazminat cezası diye bir haber var. Kurban oldum. Adam muhtemelen düğünün akışına kaptırmış herhalde kendini. Nedir hikaye bakalım? Kayseri'de düğün çekimi yapan bir kameraman çekim sırasında oynamasından kaynaklı olarak kayıt edilen bütün görüntüler hareketliymiş. Anlatabiliyor muyum? Yani... Kayseri'de yaşayan avukat Ali Kızıldağ düğününde çekim yapması için bir düğün salonuyla anlaştı. Düğün salonunun çekime gönderdiği kameramanın kendini müziğin ritmine kaptırması nedeniyle düğün görüntüleri sarsıntılı çıkınca taraflar mahkemelik oldu. Abi ama çok önemli bir durum değil midir ya? Hakikaten bak, bir sefer olan bir şey ve bir tane kameraman, abi senin o hayatın boyunca yaşayacağın o bir sefer yaşayacağın durumu berbat ediyor. Çünkü kameraman çok oynak biri yani. Tabii canım. Kişi tarafından incelenen görüntülerde düğün sahibine ayıplı hizmet verdiği gerekçesiyle çekim yapan iş yerinin düğün sahibine maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Düğünlerinin neredeyse tamamının hareketli çekildiği için mağdur olduklarını vurgulayan Ali Kızılay yaşadığı olayı şöyle anlattı. Bakalım ne olmuş? Eşimle beraber kına merasimi için bir düğün salonunda anlaşmaya karar verdik. Davalı olduğumuz salonla bir anlaşma gerçekleştirdik. Anlaşmada video ve fotoğraf çekimi için de onlar da varmış. Bize daha sonra düğün videosu izlettiler ve belli başlı yerlerde hareketli çekimler olduğunu gördük. Oradaki şahıs bu çekimleri sadece bir kısmında olduğunu, bunları düzelterek teslim edebileceğini söyledi. Sonrasında bize teslim edilen video kaydında da aslında diyor düğünün tamamının hareketli çekildiğini gördük. Abi sadece herhalde slow şarkı çaldığında duruyordur bir. Hareketlerde hop bir hop bir kameraman da oynayınca. Çekimlerin tekrar düzeltilmesini talep ettiğimizi söyledik diyor. Çekimlerin bu şekilde yapıldığını, teknolojik olarak düzeltilmesinin mümkün olmadığını, kendilerinin bu kusuru olmadığı için kaydın kabul edilmesi gerektiği tarafımıza iletildi. Bunun üzerine yargı yoluna başvurduk. Diye hikaye böyle gidiyor ki kazanmışlardı. Kimmiş bu kameraman? Hakikaten söylüyorum. Hani kapı gıcırtısını oynayan tipler vardır ya. Tabii canım. Adam bildiğin kendi düğünü gibi oynamış abi, sürekli güzel çekim yapar. Tabii canım. Biri şey dediyse, düğünlerin meşhur lafıdır bu, biliyorsunuz değil mi? Hadi oturmaya mı geldik ya şimdi? Muhtemelen kameramana biri böyle dediyse, tabii canım, kurtulamıyoruz o şeyden, biliyorsunuz, merasimden yani. Hadi oturmaya mı geldik diyor. Derim evet, oturmaya geldim yani. Ben düğüne oynaya gideceğim ve oynayacağım diye senet mi imzaladım abi, ne yaptım yani? Bu muhabbet hakikaten söylüyorum, en sinir olduğum muhabbet. Bir de şey diyorsun mesela, ben beceremiyorum arkadaş, beceremiyorum diyorsun. E sanki diyor biz beceriyoruz. Oynama o zaman abi. Oynama. Ha, oynamıyor muyum? Oynuyorum canım kardeşim. Belli bir saatten sonra dediğim bak şu. Bizde düğünler genelde böyle başlıyor, biliyorsunuz değil mi abi? İşte bir bakıyorsun gecenin başında abi, hanımefendiler, abiye kıyafetler, saçlar yapılı, simler vesaire vesaire. Beyefendiler takım elbise, kravat. Ondan sonra işte gelinle damat geliyor. Abi açılış şarkılarına bakıyorsun. Ya düğün şöyle başlıyor. La la ri la portofino. La la ri la portofino. Şarkılar böyle. Ta ki işin içine ilerleyen saatler girince ve işin içine malumunuz düğün masasının altında saklı olan o sıvı içecekler girince, bir de ortaya davul zurna çıkınca, o hani la la la la portofino diye başlayan düğün bir anda Sivas'ın yollarına çıkayım ya. Bakıyorsun hanımefendiler, hakikaten söylüyorum, hani topuklu ayakkabılar sıktığı için, rahat edemedikleri için topuklu ayakkabıyı çıkartmışlar, yanına ayak oynuyorlar. Beyefendilerin gecenin başında olan o hani boynunda olan o kravat Rambo gibi kafaya bağlanmış. Vallahi. Beceremiyorum o işleri genç. Kurban olduklarım. Günün konusu birazdan geliyor. Yine haberler memlekette olup bitenlerle ilgili elbette konuşacağız. Derim ki sakın bir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
3: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Nural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
4: Arif abim. Liverpool gazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
5: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
6: Bu korna senin için Arif Güven.
7: Menemen Helvacı'dan, otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
8: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
9: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Modern Showtime.
1: No oluyor ne bitiyor memlekette. Buyurunuz. Sevgili dinleyenler, Ronaldo bile dolandırılmış abi. Hakikaten söylüyorum ya, Ronaldo 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı. Nedir hikaye? Dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun film gibi dolandırıcılığa kurban gittiği ortaya çıktı. Kurban gitmek Ronaldo. Portekizli futbolcunun kredi kartı şifrelerini bilen eski seyahat danışmanının 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin euroyu zimmetine geçirdiği öğrenildi. Vay be. Ronaldo'ya koyar mı be bu kadar para, hakikaten söylüyorum. Geçelim geçelim. Bizdeki haberlere bakalım. Al bak. 5 milyon TL'lik vurgun diye bir haber var. İşin enteresan kısmı şu. Çaldıkları paraları halay çekerek ATM'ye yatırdılar diye haber vermişim. Nasıl rahatlar biliyorsunuz değil mi? Ankara Emniyeti vatandaşların cep telefonlarına sızarak mobil banka hesaplarını ele geçiren suç örgütü mensubu 8 şüpheliyi İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı ATM'ye yatırıp çekerken halayla kutlama yaptığı görüntüler de ortaya çıktı. Ne güzel değil mi? Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şimdi görüntülere yeni ulaşmışlar. Daha önce operasyon yapılmış da görüntüler de yeni ortaya çıkmış. Velhasıl yapılan araştırmada vatandaşların link yolluyorlarmış telefonunuza. Zararsız böyle bir zararlı bir yazılım yolluyorlarmış. Tıklamayınız kurban olduklarım. Bilmediğiniz şeylere tıklamayınız. Genel anlamda böyle bir uyarıda bulunmuş olalım. Velhasıl böyle dolandırmışlar. Zararlı yazılımla telefonlarına uzaktan erişim sağlandığı ve mobil bankacılıklarına girip işlem yapıldığı ortaya çıkmış. Şu halay kısmına bakalım. Ha. Şüphelilerin cep telefonlarındaki yapılan incelemede ise telefonlarını ele geçirdikleri kişilerden çaldıkları parayı banka şubesindeki ATM'ye halay çekerek yatırdıkları. Ne güzel değil mi? Görüntülerdeki iki şüphelinin halay çekerek parayı çekerken cadde üzerinde araçta bulunan arkadaşlarının da onları cep telefonuyla çektikleri ortaya çıkmış. Uy uy ne diyeyim. Şimdi günün konusu. Günün konusunu şöyle vereceğim. Bugün böyle bir mesaj vardı işte. Doğuştan mı radyocusun be oğlum Arif Güven? Şimdi, yok be dedik canım kardeşim. Hani şimdiye kadar malumunuz abi. Böyle bir teknik ressamlık muazim var. Sanayide çalışmıştım var tabii canım. Okul yıllarında zayıf geldiği zaman bizim canımız öyleydi abi. Zayıf geldiği zaman babalar direkt sanayiye verirlerdi. Tabii canım. Ki kaç yaşındaydım abi? 9 yaşındaydım herhalde. 9 yaşında abi zayıflar gelince karnede, babam dedi ki sanayi, anne dedi ki daha ufak olmaz. Baba dedi sanayi, anne dedi ufak olmaz. Baba dedi sanayi, anladım ki bizim evde iktidar babam yani. Bilerek de elimi yüzümü kapkara yapıp öyle geliyordum. Annem de yazık kurban oldum, Allah rahmet eylesin, acıyordu halime. Dolayısıyla da dedi ki artık bu çocuk gitmeyecek. Baba dedi gidecek. Annem dedi gitmeyecek. Baba dedi gidecek. Sonra anne dedim ki iktidar hala baba. Anne güçlü bir muhalefet bile değil evde yani. Şimdi buradan yola çıkarak şimdi arkadaşımız doğuştan da mı radyocuydun be deyince yaptığım işleri düşündüm. Hakikaten şimdi sanayide torna tesviyede çalıştım canım kardeşim. Ondan sonra mimarlık bürosunda malumunuz teknik ressamım, orada çalıştım. Bir ara böyle işte diskolarda böyle bir DJ'lik durumu vardı. Hobi olsun diye yaptığımız işlerden birisiydi. Gibi gibi yani. Oyunculuk yaptım baba her şeyden öte. Yani ona oyunculuk denirse bilmiyorum tabii, ayıp olacak ama bu eğitimi almış olan arkadaşlara. Öyle bir oyunculuk durumumuz oldu Kanal D'de ve ATV'de. Gibi gibi böyle onları düşündüm. Sonra dedim ki arkadaşlarımıza soralım bakalım. Sevgili dinleyenler, şu anda ne iş yaptığınızdan hani bahsetmiyoruz da şu ana kadar ne iş yaptınız ve hani tamam şu anda da ne iş yapıyorsunuz? Ama bugüne kadar hangi işlerle uğraştınız? En çok hangisinde mutlu oldunuz? Bunu da sorabiliriz. Evet abi. Şurada çalıştım şöyle oldu. Burada çalıştım böyle oldu. En çok da şu işi sevmiştim dediğiniz ne var? Bugüne kadar yaptığınız, sizin yaptığınız işleri soruyoruz. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan mesajlarınızı rica ediyoruz. Diğer yerden gelen mesajları, diğer yerler derken işte Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan gelen mesajları programdan çok çok sonra görüyoruz. Bir halta yaramıyor dolayısıyla. Buradan abi, sadece buradan. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bugüne kadar yaptığınız işler nelerdi, bunlardan bahsediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz peki? Öyleyse tıkla abicim şuna bir.
2: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
2: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
4: Arif Güven Showtime.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
6: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Uzun bir mesaj gelmişti, onu okuyordum. Ay kurbalarım ya. Bak diyor ki, Arif konuyla alakası yok ama okursam memnun olurum. 8 yaşındaki kızım adı Berra'ymış. Sizi dinlerken anne ben Arif'i sanki diyor askerlik arkadaşımmış gibi Arif diyor sana. Ben Arif'i gördüm demiş yani. Onu daha önce gördüm dedi ve anlattı. Kısa boylu, elinde de telefonu var. Mikrofona doğru konuşuyor. Yaşlı olduğu için saçı sakalı beyaz diyor. Ardından Instagram hesabını açtım, seni gösterdim. İlk tepkisi oha oldu. Burada diyor iyi güldüm. Demek ki ben rüyamda görmüşüm demiş. Ay kurban olurum ya. Berracığım ne yaptın beni be? Tamam hani bir şeye benzemiyorum da bir de şey diyorlar ya. Abi hiç diyorlar böyle tahmin ettiğim gibi değilmişsin. Ya da işte şey diyorlar. Hiç hayal ettiğim gibi değilmişsin Arif Güven. Diyorum kusura bakma genç. Belki de hayallerinin erkeği ben değilim. Yani tabii canım. Ne yapayım kurban olurum. Tip bu. Yani doğarken bir katalog verdiler de ben bunu seçmiş olamam herhalde yani. Tabii canım. Teşekkürler dostlar. Şimdi mesajlar. Dedik ki arkadaşlarımıza bugüne kadar yaptığınız ne gibi işler oldu? Abi çok iş yaptım. Her şeyden anlıyorum az çok. Ama diyor araba tamirciliği ve kepçe operatörlüğü. Operatörlüğü severek yapıyorum. Bir işin ucunda para varsa ben o mesleğin içinden geçerim diye gelen bir mesaj var.

0: parasıyla özel üniversitede değil, devlet üniversitesinde okuduk. Mühendis olduk. Her gün kafamızda beyaz baretle... Eyvallah. Mühendismiş canım kardeşim. Garsonluk yaptım otelde. Meydancılık yani lobi diyor. Resepsiyon bölümü ve ne bu? Bakayım. Meydancı denirmiş. Severek yaptım ve hayat boyu yapmak istediğim iş ise el emeği ürünleri. Beni çok rahatlatıyor. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım arkadaşlarımız ne iş yapmış. Lisede matbaacılık okudum. Üniversite matbaacılık öğretmenliği okudum. 25 yıl özel sektörde matbaacılık alanında çalıştım. 1,5 yıldır da kendi yerim olan dijital baskı merkezini açtım. Eyvallah kurban olduğum. Hayırlı işler, bol kazançlar. Buyurunuz. Bekir yollamış. Ortaokulda lokantada bulaşıkçılık yaptım. Lisede kiremit taşıma, sonra mağazada maaşı olmayan, sadece primle para alan satış personelliği yaptım. Üniversitede ses sistemi firmasında kafede çalıştım. 3 yıl çağrı merkezi, 2 yıl bankacılık, son 4 yılda sigortacılık ve mutlu son diyor. Eyvallah kurbanım. Mutlu son. Güzelmiş. Bakalım bakalım. Vay be. Ergin'e bak. İlk paramı... Kaymaklı dondurma yaparak kazandım. İlk maaşlı işim tiyatroda oyunculuk oldu. Vay güzelmiş. Bakalım. Hayatta tek iş yaptım. 1986'dan bu yana tek işle hala çalışmaya devam demiş. Ne iş amaçlı onu yazacaksınız yani. Buyur bak. Hepsini sayarsak yaşımız ortaya çıkmaz mı Arif Güven? Çıkar çıksın ne olacak ki ya? Bak bir diyor ayakkabı fabrikasında çalıştım. 2 bilgisayarcı, 3 huzur evi, 4 hastane, 5 fırın. Hepsi de birbirinden alakasız işler yalnız fark ettin mi bilmiyorum da yani tabii canım. 4 bankada 29 yıl bankacılık yaptım. 3 banka battı. Ama diyor hiç üzerime alınmıyorum. Süpermiş. Ay yarabbi. 5 yıl PTT'de postacılık, 2 yıl reklam satışı, 3 yıldır da endüstriyel fırça imalatı yapan bir şirkette satışçı olarak işe başladım. Ayrıca satın alma yapıyorum. Güzel, salih. Şengül yollamış, bakalım ne işler yapmış Şengül. Temizlik malzeme satışı, son 5 yıldır hiç bitmeden başladığım tekstilde kostüm tasarım dikimi yapıyorum. Temizlik malzemesi satışından tasarım dikime gelmiş. İyi güzel. Fatih yollamış. Çiftçilik, arıcılık, inşaat işçiliği gibi para kazanmadan bir sürü iş yaptım. Ay kurban olurum yani. Para kazandığım ilk iş doktorluk oldu. Onu da şu anda 11. hastanede yapıyorum. Vay ne güzelmiş. Fırsat olsa para kazanacak başka bir alanda çalışmak isterim. Hastane önünden geçmem diyor. Aa kurban oldum. Niye sıkıldınız mı? Sağlıkçılar. İşiniz zor tabii. Canım kardeşim günün konusunu anlamışsınızdır. Bugüne kadar ne işlerle meşgul oldunuz? Bunu sorduk dostlarımıza.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin. 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır, zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
1: Arif reklam koy, reklam. Hastakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.

malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence. O Arif Güven Show Time radyonuzda. Dostlarımıza sorduk. Dedik ki bugüne kadar ne gibi işlerle meşgul oldunuz? En çok hangisini sevdiniz? Günün konusu bu. Bakalım. 5 sene köprü, baraj, yol şantiyeciliği yaptım. 17 senedir de madencilik sektöründeyim. Güzel. Bu nedir bakalım? 92'de yerel bir radyoda senin mesleğinden yaptım. Sonra esnafla bir adım attım ve 30 yıldır da yiyecek sektöründe esnafım. Beklerim Arif yemeğe gel bir gün demiş. Seve seve keyifli inşallah. Bakalım 11 yaşında terzi dükkanına girdim, şimdi hala aynı dükkandayım ve dükkanın sahibiyim. Oy ne güzel ya. 1997'den beri marangozculuk yapıyorum. Memnunum abi. Amsterdam. Ay kurbalarım. Bu nedir bakayım? Kendime ait site kurdum. Cinsellikle alakalı satışlar yaptım. Çok güzel parası vardı. Alan çok enayi vardı demiş ya. Kurbalarım. Vay be. Dişçide, tekstilde, radyoculuk, Almancayı unutmayayım diye İzmir Gümüldür Otel'de çalıştım. 3 sezon restoran şef yardımcılığı. 3,5 sene. Fırıncılık ve şu an itibariyle taksicilik yapıyorum. Hepsi stresli ama en keyiflisi şu anda taksi işi. Ne güzel ya. Şimdi diyor düşünün mü? Bayağı bir iş yapmışım ben. Vay be, kurban olayım. Hangi işleri yaptınız bugüne kadar? Dostlarımıza bunu soruyoruz. Bakalım. 28 yaşındayım. İlk olarak bulaşıkçılık, amelelik, temizlik merkez işletmesi, temizlik marketmiş ya. Bankacılık, inşaat yapı dekorasyon işletmesi, telekomünikasyonda müşteri temsilciliği, şu anda satış danışmanlığı. Eyvallah bakayım. Bakalım. 22 yıl önce bankacı olarak başladığım iş hayatımda son 15 yıldır da holding şirketinde finansçı olarak çalışmaktayım. Üst düzey yönetici olamadım diyor. Ama 22 yıldır tek ve değişmeyen işim sabah akşam. Ay kurbalarım, çok teşekkür ederim, sağ olun. Lise çıkışım elektrik. Bir de şey diyorlardı ya, bizim bu çocuğun elektriğe çok yatkınlığı var diyor. Bunu acaba elektrik bölümüne mi versek? Baba dedim, nereden anladın ya? Yani çocuk parmağını prize sokuyor, çarpılmıyor mu ne? Hani... Bir de benim tezim de budur. Şey soruyorlar işte. Büyüyünce ne olacaksın? Abi daha çocuk, tövbe yarabbim, kakasını söylemeye yeni başlamış. Büyüyünce ne olacaksın? Ne olacak abi? Ne yapacaksın çocuğa yani? Sallıyorum, mühendis olacağım deyince. 6 yaşındaki çocuğa hediye olsun diye doğum gününde T cetveli mi alacaksın? Ne yapacaksın? Lise çıkışım elektrik, dur burada kalmıştık. Tornacılık. Aa bak, tornacılığı ben de yaptım. Pazarlamacılık, ofis boyluk, konfeksiyon, fason takip, karanlık oda fotoğrafçılık. Karanlık oda fotoğrafçılık mı? O ne demek ya, bilmiyorum. Bilgisayarcılık. Şu anda yazar kasacılık demiş. Allah Allah, ilginç. Yazar kasacılık. Bugüne kadar yaptığım tek iş baba parası yemek diye gelen başka bir mesaj var. Baba parası yemek. Muhasebe, sekreterlik, doğal sporları malzeme satışı, temizlik kimyasalığı, saha satışı, kimyasal satış yöneticisiyim. Bu işi çok seviyorum ama karşılığını almadığımdan 6 sene üstüne yakında ayrılıyorum. Aa. Bugüne kadar yaptığım işleri soruyorsunuz. Bak ne yollamışlar ya. Diyor ki bugüne kadar yaptığım iş mi? ÖTV ve vergi ödemek. Kurban oldum, onu hepimiz yapıyoruz ya. Bakalım neler var. Harita ve madencilerde ölçme, bilgisayar uzmanlığı. Şimdi ise sağlık ekonomisi okuyorum. Bakalım inşallah son meslek olur demiş Füsun. Bakalım. 2003 endüstri mühendisliği mezunu oldum. 2004-2007 bankada hazine yönetimi yardımcısı istifa edip yüksek lisans ve doktora yaptım. Hocam saygılar, şu anda doçentim diyor ya. Sevgiler hocam, ne diyeyim ya. Sekreterlik, ön muhasebe, internet satış işlerinden sonra İmes Sanayi'de 4

0: doktor çocuğu olduğum için çalışmak zorunda kalmadım. Ne diyorsun ya? Allah'a şükür olsun ama diyor, çalışmayı çok istedim. Kendi hayatımda 17 yıl devlet görevi sonrasında 7 ayrı özel hastanede çalıştım. Şu anda Essentials'tayım diyor ya. Essentials, kurban oldum. Var mı bugün Essentials haberi? Bilmiyoruz ki. Bakalım. 94-2001 arası kırtasiyecilik, 2001-2008 arası sigortacılık yaptım. Çok sevdim ama askerlik yüzünden bıraktım. 2006'da kırtasiyeyi devraldım, 2009'da battım. Şimdi fırıncıyım. Birkaç yıl içinde fındık ticareti yapmayı planlıyorum. Hadi inşallah. Dostlar, günün konusunu anlamışsınızdır. Bugüne kadar ne işler yaptınız? Baba yanında yancılık. Arada el yanında vasıflı çalışan şu an kendi imayesinde para saymakta. Anlamadım Yusuf'um, kurban oldum. Çaycılık yaptım abi. Evet ya, bir dönem herkes çaycılık yapmıştır değil mi okul yıllarında? Cam imalatı, ütü pane, ütü paketten muhasebe. Şu anda ne abi? Muhasebeymiş, evet. Teşekkürler dostlar. Bir parti daha mı? Evet, birazdan malumunuz bir parti daha okuruz. Bugüne kadar yaptığımız işleri konuşuyoruz.
1: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
2: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
6: Saygı mağazaları.
7: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222-217-4222.
8: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
9: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Showtime. Kaldıra bildiğin kadar eğlence malumunuz Arif Güven Showtime radyonuzda. Dostlara sorduk, son partı okuyoruz. Canım kardeşim, bugüne kadar hangi işlerle meşgul oldunuz? Bundan bahsediyoruz. Kıbrıs'ta muhasebecilik, Londra'da terzicilik. Terziliği çok daha fazla sevdim diyor. Sevgiler, saygılar, kurban oldum. Teşekkürler. Buyurunuz. Nevzat'ım yollamış. Arif'im, Adana'da okula gidiyordum ve boş zamanlarında mobilyacılık mesleğine gidiyordum. Liseden sonra Belçika arkeoloji bölümünü okudum ve bir yılda Hollanda'da üniversitede fizik antropoloji bölümünden master yaptım. Şimdi devlet bünyesi altında arkeolog olarak çalışıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Nevzat'ım, kurban oldum. Lise bittikten sonra nöroloji doktorunun yanında sekreterlik yaptım. Bir mağazada tezgahtarlık yaptım. Marmaris'te bir otelde resepsiyon olarak çalıştım. En son şu anda yaptığım iş hemşirelik. Esin yollamış. Teşekkürler. 1986'dan beri deri firmasında çalışıyorum. Ay kurban olurum. Radyo serbest diyor. Ay ne güzel. Ömer'im. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi işler yapmışlar. Ortaokul yıllarında lokantada kombilik, lise yıllarında restoranda bulaşıkçılık. Bu işi yaparken iyi puanla üniversite sınavını kazandığımı öğrenip ne bölüm yazacağımı bilmeden diş hekimliği yazdım. 15 yıldır diş hekimiyim, mutluyum. Aa ne güzelmiş ya. Vallahi. Ortaya karışık. Babamın yanında muhasebeci. Bu iş bana göre değil deyip sigortacı, arkasından bankacı, sonrasında ücretli öğretmenlik, şimdi reklam firması. Büyük konuşup tekrardan banka, ben bankadan emekli olurum herhalde diyor. Bayağı bir gezmişsin yalnız. Buyur, Serdar yollamış. Bildiğin amelelik, başka bir şey yok usta. Kurban olurum ya. Şantiye şefliği, sendika eğitimciliği, şoförlük, dış ticaret yöneticiliği, bankacılık. Ne kadar çok bankadan, bizi hakikaten bankacılar çok dinliyormuş ya. Kaynakçılık abi, bildim bileli kendimi, kaynakçılık diyor. Güzel. Kahvecilik, büfecilik, kargo kuryeliği. Şu anda kargoda çalışıyorum Kemal, eyvallah. Ortaokulda simit sattım. Reklam bürosunda çalıştım. Lisede yazları Dayıoğlu'nun inşaatında mühendis adına kontroller yaptım. Ne güzelmiş. Şimdi yazılımcılık. Furkan yollamış. Kuaförde çalıştım. Perde dükkanında çalıştım. Online satış. Pazarcılık ve şu anda bilgisayar yazılımı. Sonunda karar verdim ve bu işle uğraşıyorum. Bilgisayar. Evet, bilgisayar yazılımı. Oraya bağlanmış. Pazarcılık, deri konfeksiyon, mont kesimi, kolonya imalatı. Şimdi muhasebe. En sevdiğim iş kolonya imalatı oldu. Hatta okul tatil olunca doğru imalathaneye koşardım. Saf alkol ve esans sarhoş etse de çok güzeldi diyor. Güzelmiş ya. Bak, 12 yıldır asansör ve yürüyen merdiven servis teknisyenliği yapıyorum. Eğer bu kaza merdiven hareket halinde iken olsaydı, evet ya. Vay be. İnşaat kalıpçılığı, Libya'da liman dolgu işi, şoförlüğü bir ve boru firmasında baş şoförlük ve tır şoförlüğü ile noktaladım. 30 yıllık şoförüm. Ne güzel, kazasız belasız. Bakalım bir dünya mesaj var, kurban olduğum. Üniversitede okurken dershanede çalışıp özel matematik dersi verdim. Güzel. Turizmcilik yaptım ve şu anda yabancı bir madeni yağ firmasında proje bazlı marka temsilciliği yapıyorum. İyiymiş. Saymaya kalksam programın süresi yetmez Arif Güven. 1986'da çalışmaya başladım ve her yerde en fazla 2 sene çalıştım. Bir tek şimdiki işim uzun soluklu, 15 yıldır çalışıyorum. Kaç iş olmuş hesap edemedim dedi. Edemedim diyor bakayım. Abi ne kadar enteresan işlerle çalışanlar varmış ya. Ortaokul yıllarında yaz tatili bebek pudrosu imalatı. Lise sonunda babamın yanında kereste fabrikasında. İlginç. Pazarcılık, yumurta ticareti, ayakkabı satışı, kuru temizleme. Kaç tane iş çalıştın ya, bak hala gidiyor. Komi ve garsonluk, içkili restoran yöneticiliği. Şu anda diyor o iş yapıyorum. Baba görüşelim o zaman, ne diyeyim yani. Sevgili dinleyenler, bir dünya mesaj var ya. Vallahi söylüyorum. Ses kaydı mı? Mehmet Ali abim de ses kaydı yollamış ama ya sessizlik var yani.
1: Arif, hayırlı yayınlar kurban. Yine selamlar İsrail'den. Valla ilkokul 4. sınıfı yaz tatilinde başladık kaynakçılığa. Ondan sonra ortaokula gittiğimizde de ortaokul ikinci sınıfın yaz tatilinde başladık elektrikçiliğe. Bugüne kadar elektrikçilik yapıyoruz. Şu anda da aynı şekilde mesleğe devam ettiriyorum İsrail'de. Son 10 senedir de geziyorum aga. Gezme de bir sanat gibi benim için artık.
0: Eyvallah kurbanım be. Şimdi minicik bir mola ki bu arada hala mesajlarımız var. Artık yollamayınız gençlik çünkü baya bir mesaj var. Ne yapıyoruz, mola mı? Moladan sonra buradayız. Kurban olduklarım sakın bir yere ayrılmayın.
2: Abi bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
3: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
4: Vay abim, sen cevap da mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
5: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
6: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
5: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya. Şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
6: Ben iptal abi, iptal iptal.
7: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı?

0: Süper Morning Show.
1: Ben bir saniye. Bayanlar baylar hadi.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini
1: biraz daha yükseltin.
2: Yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Son parti şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi artık yollamayınız. Sevgili dinleyenler baya bir mesajımız var. Bakalım arkadaşlarımız ne iş yapmış. Yusuf yollamış. Saymakla başta bitmez abi. Bir ayakkabı boyacılığı. İki pazarda ve su ve poşet satma. Üç simit satma. Dört inşaatlarda elektrik tesisatı. Beş dönercide komilik. Altı hamburgercide dağıtım elemanı. Yedi fabrikada elektrik tesisleri. Şu anda devlet memuruyum. İyi güzel. Bir mesaj vardı ya. Dur onu bulmam lazım. O çok güzeldi abi ya. Dur bakayım. Ha buldum. Şu ana kadar yaptığınız işlerden bahsediyoruz ya. Diyor ki bak, hayatta layığıyla yapabildiğim tek şey eve dönmek. Çok güzel eve dönerim. Hiç dönmeyecekmişim gibi çıkarım bazen evden, akşamı dönerim diyor. Herkesin türlü marifetleri var. Kimi pek güzel sosyalleşir, kimi her yerde evindedir. Ben de diyor çok güzel eve dönerim yani. Güzelmiş ya. Buyurunuz. Selin yollamış. Takı işiyle başladım. İlk paramı buradan kazandım. Garsonluk ve otelde kat görevlisi olarak çalıştım. Otel işi 2 gün kadar kısa sürdü. Şimdi keçe nakış işi işliyorum. Aa ne enteresan. Bir de fotoğraf var. Tıkla bakayım yavrum. Evet abi. Çok da güzelmiş yani. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi işlerle uğraşmışlar. Dönercilik. Sınıf öğretmenliği. Ha, bunu okuduk ya Yusuf'cum. Bu geldi. Hobi olsun diye yapmıştın. Var mı okumadığımız çiçeğim şu

0: Yazlık okumadın Arif Güven. Okumuşumdur, kurban olduğum. Ki okudum da hani hatırlıyorum. Otoparçacıda çırakçılık, kuyumcuda çırakçılık. Okumaya karar verdim. Aa ne güzelmiş. Diş hekimi oldum. Ne güzel ya. Vallahi süpersin sen. Geçmiştir. Bugüne kadar ne işte uğraştığınızı sordum ya. Bak 20'yi geçmiştir. Yarısından çoğunda da kovulmuşumdur. Elektronikle başlayan iş hayatı, mobilya, depoculuk ve şoförlük falan derken şu anda yazılımcıyım. Güzel. Çoğundan kovulmuşumdur güzelmişsiniz. İlkokulda yazları kunduracı çırakçılığı. Ortaokul zamanı tezgahtar, ototamir, otoelektrik. Asansör montaj, yazları barlarda DJ'lik. Şu anda teknisyenim. Güzel. Buyurun son olsun artık. Dur bakayım. Şunları da aradan çıkartalım. Bitiriyoruz gençlik. Toparlanıyoruz. Elektrik teknisyeniyim. 17 yaşında stajyer olarak girdim. 32 yaşındayım. Hala aynı işteyim. En alttan en üste kadar. Kazıya kazıya firmanın... Ay kurban. Oo. Firmanın sahibi olmuş ya. Helal olsun. Mezuniyet resim öğretmenliği yaptığım işler 5 yıl grafikerlik, 4 yıl ilaç müessesi, 1 yılda kurumsal danışmanlık, 2 yılda demir çelik satışı sorumlusu. Güzel. Çiçeğim yeterli olmuş olsun. Aynı zamanda bakacağız memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar bunları da kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Var mı haberimiz? Var. Bu ne? Dur bakayım çiçeğim. Bu çiçeği koparan yandı. Çiçeğim demişken bu haberi verelim o zaman. Muğla'nın Datça ilçesinde 11 aylık bekleyişin ardından kum zambakları yeniden çiçek açmış canım kardeşim. Orada olan arkadaşlara aman dikkat aman dikkat çünkü nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koparanlara yavrum 80.465 TL ceza kesiliyormuş ya. 80 bin ceza koparanlara yemin ediyorum bak hani orada olsam yanına yaklaşmam yani etrafından dolaşırım abicim. Bu ne ya? Hakikaten söylüyorum. 80 bin lira cezası var. Kum zambağı. İlginç. Sevgili dinleyenler, birazdan malibunu şöyle bir FBH yapacağız. Hala mesajlar geliyor. Kurban olduğum artık gelmesin. Çünkü valla hani yazıyor haberlerine de bakmamız icap ediyor. Birazdan F5 yapıyoruz. Yazıyor haberleri geliyor. Ondan sonra zaten finalde haberimiz hazır. Sağ olsun var olsun Nevzat'ımız yollamış. O haberle artık final, artık veda.
1: Selam Arif. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
2: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul mi? Tuzla'dan.
3: Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
4: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
0: Canım kardeşim Kapadokya'ya selam olsun.
5: Arif seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Diyor ki selam Arif seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah kurban oldum.
6: Burası Mersin Silifke.
0: Mersin Silifke.
6: Konya Karayolu.
0: Tanışırken
6: seni dinliyorum.
0: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Arif Güven.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Kaiserslautern.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: yazıyor, yazıyor.
1: Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
0: Ay inanamıyorum, kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık, yazıyor, yazıyor haberlerine. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bu nedir? Adana'da kumar baskını, pazarlama eğitimi adı altında tombala oynatıldı. Ne güzel ya. Yılbaşı aile içi kumarı biliyorsunuz tombala. Tabii canım. Geçelim. Ne oluyor, ne bitiyor. Hızlıca şöyle bir tur atalım. Bu nedir? Evine sahte alkol imalathanesi çeviren kişi yakalandı. Ne düşünüyorsun? İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içki imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda çok sayıda üretim malzemesi ve sahte alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Bu bir şey söyleyeceğim. Şimdi sahte alkol değil abi. Bu malumunuz ev yapımı alkol. Yani şimdi... Hani evde yapılınca kimya, ne bileyim abi, alkolün kimyasal formülü değişiyor mu, değişmiyor. Bir de hani birçok şeyi evimizde yapıyoruz abi, ona sahte denmez ki ya. Sallıyorum bak, mesela salça yapıyoruz abi. Ev yapımı diyoruz ona, değil mi? Sahte salça diyor muyuz abi? Hayır demiyoruz. Demiyoruz. Bir de hani ev yapımı olunca şey diyoruz ya, hani ev yapımı mis gibi salça falan diyoruz ya. E şimdi burada böyle mi söylemek lazım? Ev yapımı mis gibi alkol mü demek? Geç, kurban oldum, geç. Buyurunuz. Fransa'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara söylemiş olalım. Çünkü Türk düğün konvoyuna Fransa'da ceza. Türklerin oluşturdukları düğün konvoyu son yıllarda Avrupa'da giderek artan şekilde sorun yaratıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, hatta Paris'in kuzeyindeki bir yerden bahsetmişler. Düğün konvoyu trafik kurallarını 71 kez ihlal etti. Türk düğün konvoyu ana caddelerden birinde yaklaşık 20 dakika dolaşmışlar. Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre konvoy trafik kurallarını 71 kez ihlal etmiş. İhlaller için toplam 9.585 euro ceza kesilmiş. Farklı sürücülerin ehliyetlerinden düşürülen puanlar ise toplamda 100'e ulaştı. Fransa'da ehliyetinde 12'nin üzerinde puanlama sistemi varmış. Buna göre, buna benzer olaylar Belçika ve Hollanda'da da sıkça rastlanıyor. Yani biz böyle düğün konvoyu yapmayı çok seviyoruz. Ama işte orada öyle olmuyormuş o işler. Yavrum iyi olmuş, hakikaten söyleyeceğim ya. Bana çok saçma geliyor. Yani sen evleneceksin diye mahalleyi, caddeyi, şehri rahatsız etme lüksüne nasıl sahip olabiliyorsun ya? Evet abi, diri diri diri diri diri diri ne oluyor ya? Buyurunuz. Geride bıraktığımız günlerde konuştuğumuz konulardan birisiydi. Neydi bu hikaye? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Antalya'mızın Kaş ilçesinde bulunan, malumunuz biliyorsunuz, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde binlerce kamyonla kum hırsızlığı yapılmıştı. Hatırladınız mı? İş insanlarında olduğu çeteye 20 kişi böyle bir hani operasyon düzenlenmişti. Ne oldu şimdi? Çiçeğim serbest bırakılmış bu arkadaşlar. Hakikaten söylüyorum yani. Abi bunlar da serbest bırakılmış ya. Ve üstelik bir şey söyleyeceğim. Öyle bir kamyon, iki kamyondan bahsetmiyorum. 5000 kamyon hırsızlık yapılmıştı. 5000 diyorum ya yavrum. Bölgede açılan çok sayıda çukur ve çukurlarda dolduran atıklar nedeniyle etrafa kötü kokuların yayılması, sivrisinek sorunun artmasına nedeniyle Ova Mahallesi sakinleri şikayetçi olmaya başlamıştı. Mahalle sakinlerinden birçok isim kamyonu 125 bin TL'den 2000 TL'ye değişen fiyatlarla kum satışı yapıldı da satmışlar da kumu. Şimdi serbestler abi. Senin durumun şu, sallıyorum hani 70'te gitmen gereken yolda 90'da gitsen babacım hani... Biraz fazla hızlan, sen ceza yiyorsun. Bu arkadaşlara bir şey olmamış abi. Uy uy. Sakin diyoruz ya, bir gerginlik var abi. 2 günlük yevmi için meydan muharebesi gibi kavga. Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında, bak şimdi neler kullanılmış kavgada biliyor musunuz? Söylüyorum. Hani mala diyorsun, tamam hani bir tık oya keser diyorsun da piknik tüpü ne ya? Piknik tüpüyle kavga mı edilmiş abi? Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında piknik tüpü, keser, mala ve inşaat demirlerinin kullanıldığı meydan muharesi bir kavgada 2 günlük yevmiye meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Olayda birbirini darp eden toplam 6 kişinin ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kırmızı ışıkta kavga etmişler bir de. Aracın tövbe yarabbim ya. Dur bakayım neymiş abi. Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geliyor hikaye. Edinilen bilgiye göre araç seyir halindeyken 4 inşaat işçisi ile 2 işveren arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıkıyor. İddiaya göre çalışanların işin belirlenen zamanda bitmemesi nedeniyle, ek yevmiye istemesi nedeniyle, sorun buymuş yani. Aracın trafik ışıklarında durmasıyla tartışma büyüyünce araçtan inen taraflar birbirine girdi. Piknik tüpünün yanı sıra... Yavrum piknik tüpüyle nasıl kavga olur ya? Piknik tüpünün yanı sıra tahta parçası, keser, demir, çubuk gibi çeşitli inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada. Artık kavgalar bireysel de olmuyor. Farkındaysanız toplu halde birbirimize dalıyoruz yani. Bu nedir kurban olduğum? Şuna bir bakalım. Uçak yolcuları ekstra bagaj ücreti vermek istemeyince 20 dakikada 30 kilo portakalı yemişler kardeşim. Allah'tan bizden değil. Gerçi Çin'den gelen bütün haberlere de uyucu oluyoruz ama Çin'in Yunan bölgesinde velhasıl havalimanında işte uçağa binecekleri sırada demişler ki 30 kiloda portakal var demişler. Bunun için ekstra böyle bir bagaj ücreti isteriz. 4 kişi oturmuş 30 kilo portakalı yemiş abi, hakikaten ya. Malum Çin'den bahsediyoruz. Bu arkadaşlar her haltı yedikleri için bunlara çok zor gelmemiştir. Yani tabii ekstra para istemişler. Gerekçe uçağa ağırlık yapıyor. Yavrum uçak yine bu ağırlığı yine taşıyacak. Bu adamların midesini de taşıyor. Geçelim. Evet, birazdan artık canım kardeşim bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Mümkünse olabiliyorsa böyle bir helal olsun be dediğimiz haberle artık final, artık veda. Ki helal olsun haberi zaten dediğimiz gibi cepte var. Sağ olsun, var olsun. Canım ciğerimi yollamıştı Belçika'dan. O haberle birazdan final, birazdan veda.
2: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
3: Arif abi merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gön diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
4: Arif Güven Showtime.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün.
2: Arif Güven Show'da.
3: Sevgili dinleyenler, hanımefendiler, beyefendiler, güzel kardeşler. Malumunuz artık bugün de programımızın sonuna elbette geldik. Güzeldi, keyifliydi. Mümkün olduğu kadar yüzünüze bir parça tebessüm bıraktırmaya çalıştığımız, bunu yapmak için gayret ettiğimiz ve kurduğumuz bu cümleden çıkamadığımız tuhaf bir cümle oldu. Velhasıl canım kardeşim, biliyorsunuz amacımız belli. Bir parça da olsa böyle bir yüzünüzde bir tebessüm olsun istedik. Bu sebepten dolayı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, bunları da mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalıştık. Ama artık bitiyor. Hatamız olduysa affola. Kurban olduklarım insanız, istemeyerek olmuştur ama tüm samimiyetimle söylüyorum, gerçekten affola. Final olabiliyorsa insanlık ölmemiş, helal olsun be deyip içimizin ısınacağı böyle keyifli bir haberle olsun istiyoruz. Var. Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay diye böyle bir haberimiz var. Nedir hikaye? Malatya'da bir kuru temizlemeci kendisine bırakılan pantolonun cebinde unutulan 1600 lirayı sahibine teslim etti. İyi, güzelmiş abi. Malatya'da insanlık ölmemiş dedirten olay. Bir kuru temizlemeci dükkanında yaşanmış. Almanya'da yaşayan ve İzne memlekete Malatya'ya gelen gurbetçi Yüksel Bayraktar, cebinde para olduğunu unuttuğu pantolonunu kuru temizlemeciye bıraktı. Şimdi bak, bir de bunun tam mevsimi biliyorsunuz değil mi? Şimdi kışlıkları çıkartıyoruz ya. Elinizi böyle, hani ne bileyim abi, kışlık pantolonun ya da ceketin cebine bir atıyoruz. Aha, kağıt geliyor. Diyorum, oğlum para herhalde. Bir bakıyorsun geçen seneden kalma sümüklü kağıt mendil yani. Özledim. Bu aralar böyle heyecanlarımız olacak yani. Eli cebe bir açacağız. Aha, bir şey geliyor. Hadi inşallah para diyorsun. Ben hiç tutturamadım daha. Velhasıl hani hikaye bundan ibaret. Her zamanki gibi makineye atmadan önce elbette mekan sahibi cepleri böyle bir kontrol etmiş. 1600 lirayı bulmuş. Elbise sahibinin herhangi bir iletişim numarası olmadığı için de parayı muhafaza eden esnaf ertesi gün iş yerine gelen pantolonun sahibine parayı teslim etmiş. Güzel. Bu güzel, keyifli bir haber ya. Helal olsun ya. Neredeydi? Dur bakayım. Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı. Ben sana kurban olurum be. Vallahi söylüyorum. Düzce'nin Yığılca ilçesinde yavru köpeğin gölete düştüğünü gören bir kişi göletin sınırına kadar inerek yavru köpeği kurtardı. Yavru köpeği güvenli bir yere koyduktan sonra düşme tehlikesi geçiren bu kişinin bu hareketi sosyal medyada büyük alkış topladı. Ya hakikaten cesaretli isteyen bir şey yapmış abi. Çünkü manzaraya bakıyorum, biraz ürkütücü yani. Düzce'de insanlık ölmemiş dedirten bir görüntü sosyal medyaya yüklendi. Görüntülere göre Yığılca ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte olan bu arkadaşımız gölet kenarında suya düşmüş yavru bir köpeği fark ediyor. Kendi imkanlarıyla göletin kenarına çıkamayınca demiş ki biz kurtaralım. Sınırına kadar iniyor, yavru köpeği kurtarmak için yaklaşmaya çalışsa da korkan köpek geri hamle yapınca gölete düştü. Köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf eden genç köpeği kurtararak güvenli alana ulaştırmış. Ne güzel ya. Canım kardeşim, kurban olduklarım, biz artık müsaade isteyelim mi sizden gençlik? Bugün kral dağıma zamanı geldi. Yes! Diline canına sağlık. Ay kurban olurum ya. Vallahi sizin de kulaklarınıza sağlık gençlik, ne diyelim. Müsaade isteyelim. Yeniden buluşuncaya kadar canım ciğerim, her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın, bay bay.
4: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
5: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
6: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sigorta. Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

sizi nereye çağırırsa çağırsın Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: tüm beyaz zambaklar solup da gitse, Tanrı mahveder böyle sevince.
1: 24 saat

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sultan.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası, düğün ve

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0.

0: Pusula.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: E hadi devam.
1: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Oğuzhan Koç'la yaptık. Bitti isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardındansa Hande Ünsal'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Gel radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Burcu Güneş'ten dinledik. Ben Yanmam isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Mela Bedel'le devam ediyoruz şimdi ise. Bir Mustafa Sandal şarkısını dinleyeceğiz kendisinden. İki tas çorba radyonuzda.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Genç Yıldız Aleyna Tilki seslendirdi. Ayrı Gitme isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı, sonrasında ise yine en yeni hit şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı konuk edeceğiz şimdi. Yangın Yeri radyonuzda.

Son dönemde paylaştığı şarkılarla daima çıkışını sürdüren bir ses, Melike Şahin ortak isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Sevdiğiniz melodiler ardı ardına radyonuza yanı başınıza taşınıyor. İşte onlardan birini de Ankara Ekos'tan dinleyeceğiz şimdi. Beni al radyonuzda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: ideal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199.

0: Mutfak.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Sevilen ses Mustafa Ceceli'yi konuk ettik. Geçti o günler isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Keyif veren melodiler nerede olursanız olun gününüzü renklendirmek adına sizlerle buluşmaya devam ediyor. İşte o şarkılardan birini de Ece Mumay'dan dinleyeceğiz şimdi. Şarkı bizlerle buluşalı üzerinden oldukça uzun bir zaman geçse de hala dinlemekten keyif alıyoruz şüphesiz. Peri radyonuzda.

Sevilen grup Köf'ün seslendirdi. Bir tek Ben Anlarım isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Yaşar ve Barbaros ikilisiyle devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Dinleyeceğimiz düet ise kendilerinden.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Sanatçılar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Yakın süreçte bizlerle paylaştıkları düetleriyle Bengü ve Ümit Sayın ikilisini dinledik. Ya Sen Gidip De isimli şarkıları radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Ritmimizi bozmadan İrem Derici ile devam edelim şimdi ise müzik yolculuğumuza. Durum çok acil, radyonuzda.

Pop müziğin başarılı ismi Göksel'di konuğumuz. Canım isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda günümüze keyif katan isimlerden de biri oldu sanatçı. Hemen ardından güçlü sesiyle Tantaşçı'ya kulak veriyoruz. O da Gidişat isimli çalışmasını seslendiriyor.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0.

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Aram Işık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Adem ve Özlem Tekin birlikteliğinden dinledik. Birazdan nostaljik anlar yaşattı diyebiliriz belki de bu ortaklık bizlere. Kalpsiz isimli şarkılarıyla geçmişe yolculuk yapmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında Berkay ile birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Nankördük isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise'ydi konuğumuz. Ara Beni isimli en yenisiyle radyonuzda sizlerle buluşturdum. Son günlerde gerçekten yoğun istek alan şarkılardan biri olduğunu da hatırlatalım. Hemen sonrasında minik serçe Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. O da Yani isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Son dönemde paylaştığı bu çalışmasıyla beraber gerçekten harika bir çıkış yakaladı ve müzikseverler tarafından da bu şarkı tam not aldı diyebiliriz. Asil Gök'ten bahsediyorum. Ne Oldu Böyle isimli çalışmasıyla günün enerjisinde yukarı taşıyan isimlerden biri oldu. Onu uğurlarkense Sertab Erener'le devam edeceğiz şimdi müzik yolculuğumuza. Bu Böyle isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Gülşen ve İtaati Yok isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Aydilge'den Kendi Yoluma Gidiyorum isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın perşembesinde bu güzel perşembenin en keyifli saatlerini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına. Ben Rayna, mikrofonumun başındayım ve bu güzel perşembe gününü daha keyifli hale getirmek üzere önünüzdeki 2 saat boyunca da yanı başınızdaki radyoda olacağım. Siz de radyonuzun sesini kısmazsanız eğer güne birlikte eşlik edeceğiz. Çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine birlikte eşlik edeceğiz. Hayatın ritmi başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Başı Bozuk albümünün sevilen şarkılarından Duman'la Edis'i konuk ettik hayatın ritminde. Sahne performanslarına ara vermeden devam ederken müzik dünyasının en çok dinlenenler arasında da yer almaya devam ediyor tabii ki Edis. Duman'la geride kalırken Funda Arar'la devam edeceğiz. Yeni albümdeki yeni şarkının müjdesini vererek devam edelim. Çünkü uzun zamandır büyük bir titizlikle çalıştığı, kariyerinin o en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümünün ilk klibi Dava'yı yayınladığı 10 eşsiz şarkı var albümde. Yine tabii ki köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip oldu Tüm Şehir Duydu.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Sosyal medyanın algoritmasını az çok biliyorsunuz. Neyi beğeniyorsanız sonra o beğendiğiniz şeylere karşılık şeyler çıkartıyor. Ya da telefonlar bizi dinliyor mu diyoruz ya, evet dinliyorlar. Neyi konuşuyorsak ilgimiz dahilinde reklamlar ya da içerikler çıkartıyorlar karşımıza. Bazen böyle hani mutluluktan, mutlu olabileceğimiz şeylerden bahsediyorum ya. Bu kez karşıma çok güzel bir söz çıkarttı sosyal medyada. Mutluluğun sırlarından biri diyor. Dertlerini düşünmeden önce sahip olduğun nimetleri hatırlamak. Gerçekten de öyle. Hadi bugün öyle yapalım. Dertlerimizi düşünmeden önce sahip olduklarımızı, bize sunulan nimetleri bir hatırlayalım ki böylece hayattan daha fazla keyif alalım.
1: Radyo Ses. Radyo.

bir yazı daha yavaş yavaş sonlandırmaya hazırlanırken, geriye kalan yazdan bize hatırlayacağımız yaz aşkları kaldıysa eğer. Şimdi eskiden öyle bir şey vardı. Yazın yaz aşkları vardı. Kış başlanılan aşklar daha uzun sürerdi vesaire. Ama artık o düşünce, o kalıp yıkılmaya başlandı. Çünkü insanlar her şeyi çok hızlı tüketiyorlar. Sadece yaz aşkları değil, her dönemin aşkı hızlı tükenmeye başladı. İşte bilim insanları da romantik ilişkilerdeki ayrılık vaktinin matematik formülüyle önceden tahmin edilebileceğini söylemiş. Yahu şu bilim insanları da aşka matematiksel olarak yaklaşmasa keşke dedim bu araştırmayı okuyunca. Romantik ilişkilerdeki ayrılık vaktini matematiksel olarak hesapladıklarında doğru sonuçlara vardıklarını söylemişler. Yok, biz hesaplamayalım. Bakarsınız o hesaplar yanlış çıkar ama biz o yanlış hesaplar doğrultusunda yanlış şeyler düşünürüz. Bazen hayatı hesapsız yaşamak gerekiyor. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Akıllı olabilecek her şeye biraz mesafeli yaklaşıyorum. Akıllı evler, akıllı saatler, akıllı cihazlar, ne bileyim yani çok da akıllı olmasına gerek yok. Biz bu kadar akıllı bir çerçeve içerisinde büyümedik ne de olsa. Zira kendi aklımızı kullanıyorduk başka akıllara ihtiyaç duymadan. Ancak bu yeni bileklikle herhalde kötü alışkanlıklarımızdan daha kolay kurtulabileceğiz. Mühendisler, işte sigara içmek, küfür etmek, abur cubur yemek gibi kötü alışkanlıklar tekrarlandığında sizi elektrik şoklarıyla uyaran bir bileklik üretmiş. Böylece daha kontrollü, böylece vazgeçmek istediğiniz şeylerden daha kolay vazgeçebileceksiniz. Bir nevi hani ödül ceza sistemindeki ceza kısmını andırıyor. Öyle ki tek başına ya da saat üzerinde kullanılabilen bu bileklik sayesinde arkadaşlarınız da müdahale edebilecek bu bilekliğe. Sizin yapmak istemediğiniz her şeyi hayatınızdan çıkartabilecekler. Sosyal medya bağımlılığından diyet yapmaya, işte sigarayı bırakmaktan alkolü bırakmaya kadar aklınıza ne kadar kötü alışkanlık geliyorsa onların hepsini bu bileklik sayesinde daha kolay yapabileceksiniz. Haberiniz olsun. Piyasaya sunulsun. Bence hepimiz bir deneyelim. İhtiyacımız var gibi geldi. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Nazara inanır mısınız? Yani inandığımız için mi bu kadar çok acaba başımıza geliyor? Kimisi der ki yıldızın düşük o yüzden. Kimisi der ki inandığın için başına gelir. İnanmazsan hiçbir şey olmaz ama ben nazara inanırım. Yani nazara karşı koyabilmek için de aslında pek çok şey denemişimdir. Nazar boncuğu en sevdiklerim arasında. Görüntü olarak da seviyorum nazar boncuğunu ama aynı zamanda nazar boncuğu olabilecek bitkiler de varmış. Evinizde bakmanız, büyütmeniz, evinizde yetiştirmeniz gereken bitkiler varmış. Hem estetik olarak güzellik katıyorlarmış evimize hem de enerjiyi yükseltip nazara iyi geldiğine inanılıyormuş. Mesela aloe vera. Hem nazara karşı koruyucu olduğuna inanılıyor hem de sağlık açısından çok faydası var özellikle cilt bakımında. Paşa kılıcı, kılıç çiçeği çok severim. Çok da güzeldir. Çok da güzel çiçek açar. Nazara karşı da birebir. Kaktüs negatif enerjiyi emiyor. Sardunya evin enerjisini yükseltiyor. Şans bambusunun nazara karşı koruyucu olduğu söyleniyor. Eskiden 80'ler akımı var ya, eskiden 80'lerde çok vardı kavuçuk bitkisi. Nazarı uzaklaştırıyormuş. Şimdi de olsun evinizde bu bitkiler nazara karşı birebir dediler.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: abla.
1: Sabırlı mısınızdır yoksa sabırsız mı? Telaşlı mı davranırsınız? Tez canlı mısınız? Hani öyle derler ya eskiler. Eğer sabırlı bir insansanız bu haber size göre hanımlar beyler. Araştırmalar sabırlı bir insan olmanın ruh sağlığımızı desteklediğini söylüyor. Başkalarıyla olan bağlarımızı güçlendirdiğini hatta hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabildiğini söylüyor. Biraz daha sakin, biraz daha sabırlı insanların daha sakin, daha mutlu bir ruh haline sahip olduğunu söylüyorlar. Ama işte bu biraz yapı meselesi, yani bazen elde olmayan sebeplerle sabırsız davranabiliyoruz. Fakat sabırlı olmayı öğrenebiliriz. Ama yine de tabii ki kendinizi daraltmadan diyelim. Yalnız sabırlı olmanın faydası çokmuş. Biraz akışa göre yaşamak, biraz hayatı oluruna bırakmak lazım. Böylece sabırlı olmayı da öğreniyorsunuz.
0: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Resmi olarak sonbahar ayın 23'ünde, yani sonbahar ekinoksundan sonra giriş yapacağız. Tabii sıcaklıklar hala yaz normallerinde ilerlemeye devam ederken önümüzdeki gelecek olan sonbahar ayının ayakkabı modasından bahsedelim. Biliyorsunuz moda dünyası şimdi bir sonraki yazın modasını çoktan piyasaya sundu bile, o biraz hızlı ilerliyor. Biz yine bakalım 2026 sonbaharına retro çok gözde, 80'ler fotoğraflarından gına gelse de artık hepimizi, yine de 80'ler 90'lara dair pek çok şey bulacağız 2026 sonbaharında, özellikle ayakkabılarda. Retro spor ayakkabılardan minimalist terliklere kadar şıklıktan ödün vermeden konfor sunmaya odaklanan pek çok ayakkabı tarzıyla karşılaşabileceksiniz. Esnek babetler olacak mesela, şık ve rahat. Loaferları kullanmaya devam edeceksiniz. Eski spor ayakkabıları, retro spor ayakkabıları yeniden piyasaya sürüyorlar. Var mı o zamandan beri kalan? Yoktur artık, dağılıyorlar, dökülüyorlar ama siz yine de eski spor ayakkabıları gözden çıkartmayın. Animal desenler çok gözde olacak. Dizaltı çizmeler, yine 2000'lerin dizaltı çizmeleri geri döndü. Biraz daha sakin, biraz daha sade görünümüyle hatırlatmış olalım şimdiden hazırlananlara.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son yıllarda sosyal medya sayesinde pek çok şey öğrendik. Narsistler olduğunu öğrendik hayatımızda. Peki bu narsistlerin tam tersi ne oluyor? Egoizmmiş, narsizmin tam tersi. Bunu da öğrenmiş olduk. Öğrenmenin yaşı yok ne de olsa. İşte egoizmde insanlar kendi istek ve ihtiyaçlarını tamamen yok sayıyorlarmış. Narsistler nasıl tamamen kendileri için yaşıyorlarsa, egoizmde de insanlar tamamen karşı taraf için yaşıyormuş. Yani ikisi de uç noktalarda. Bir ortası, bir dengesi olması lazım. Her şeyin, hayatın, davranışların, sevginin bile bir sınırı olması lazım ki her şeyin fazlası zarar, unutmayın. Radyo Ses.

0: Güne başlarken dedikodu yapmayı denediniz mi? Sabah sizi hızlı uyandıracak şeylerden biri de dedikodu yapmakmış ama kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Yani bilindik şeyleri konuşmak, herkesin bildiği mevzuları konuşmak dedikodu olmuyor ama bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden, üzmeden. Aman dedikodunun da bir sınırı var. Hep diyorum ya her şeyin bir sınırı var diye. Fakat yapılan araştırmalar diyor ki erkekler diyorlar kadınlara nazaran daha çok dedikodu yapıyorlar. Çaktırmadan konuşuyorlar onlar. Biz gene belli ediyoruz konuştuğumuzu. Biz gene şöyle gözlerimizle bakarken belli ediyoruz kiminle neyi konuştuğumuzu ama erkekler çaktırmadan daha fazla dedikodu yapıyorlarmış. Araştırmacılar 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında bir anket yapmışlar ve erkeklerin kadınlara nazaran özellikle ofiste daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Öyle mi beyler? Bir düşünün bakalım. Etrafınıza bir bakın. Siz mi daha fazla konuşuyorsunuz acaba?
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

şu 80'ler modasına uyuyoruz ya, 80'ler modasından devam ediyoruz. O dönemde çok sevdiğimiz şarkılar vardı. Mesela bize öyle öğretmişlerdi. İyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? Hatırlayan var mıdır bu şarkıyı bilmiyorum ama bu güzel şarkılarla, böyle pozitif şarkılarla ruhumuzu işlediler bizim iyilik yapmayı. Şimdiki neslin de buna ihtiyacı var. Sanki geç kaldık, daha küçükken aşılayacaktık o şarkıları. Fakat bazı insanlar iyiliği sonradan öğrense de bazı insanlar için iyilik yapmak doğuştan gelen bir yetenek aslında. Astrolojide de empati, anlayış, karşılık beklemeden yardım etme eğilimiyle öne çıkan bazı aylar olduğuna inanıyorlar. Saf, temiz kalpli, iyilik sever insanlar hangi aylarda doğarlarmış? Şubat ayı demişler öncelik olarak. Kova ve balığın normalin ötesinde empati sahibi olduğunu söylemişler. Koç ve boğa burcunun da, Nisan ayında doğanların da karşısındaki insanın söylediklerine inanma potansiyeli daha yüksekmiş. Biraz daha saf olduğunu söylüyorlar Nisan ayında doğan boğa ve koç burcunun. Ve gelelim son olarak Eylül ayında doğanlara. Başak ve terazinin de diğer burçlara, diğer aylarda doğanlara nazaran daha iyilik sever, daha yardım sever, gürültü çıkartmadan, kimseye belli etmeden yardım eden insanlar olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Astrolojide bu doğum ayları özellikle Şubat, Nisan ve Eylül'de doğanların daha saf kalpli, daha iyilik sever olduğunu söylüyorlar. Bir bakın bakalım hem kendinize hem de etrafınıza. Radyo Ses. Radyo.

0: Yeter. Cuma'ya göz kırpan Perşembe'nin de iki saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bana ayrılan iki saati tamamlamışım artık. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum ama çok sevdiğiniz şarkılar tabii ki hep yanı başınızda. Bu yüzden radyonuz açık kalsın. Yarın haftanın cumasında yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: alınır.
1: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
0: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: 有差。Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

dünya yarattım. Yalnız ikimiz için. Seninle ağlayıp seninle gülmek için. Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda. Orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: 川。Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.